0: ki sunat tamamı nede bağını da matasını tatmin fal. Ne niye böyle? Afiyetle gevata Saudi bakımda sinema uza vakti ne bilsin.
1: Ovintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.